olsam bir daha elimi asla tutmam.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan

abi? Ya bir saniye dinler misin?

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream10 listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dreamtürk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.

0: aylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de. Yepyeni pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdim.

Martın camları bul, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Allah! Allah! Bırak!
0: Gel.
5: Korkma! Korkma! Buradayım, bırak kardeşimi! Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen! Kardeşimi bırak dedim.
6: Ebru nerede? Zeynep!
7: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
14: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Şimdi gelelim senin şarkını. Az önce dinledik. Tabii şarkı çok yeni değil daha yani. Ama yani, biz bayağıdır çalıyoruz. Aslında bizim...
1: Bak şimdi yeni değil diyorsun. Kaç ay oldu? 2 ay mı oldu mesela?
0: Evet, tam oraya...
1: Eskiden yeniydi bu süre.
0: Aynen.
1: Değil mi? Ya abi
0: şimdi tam oraya girecektim
1: ben de. Bak şunu yaşıyorum. Sen yine iyisin. Evet. Yani objektif bir şey söylüyorsun. Mesela 2 hafta olmuş şarkı çıkalı. Ya diyor yok mu yeni şarkı? Yani bu ne? Var, bu aynen. Eskidi diyor. Yani artık böyle bir hale
0: tam
1: geldi.
0: Tam oraya gelmek istemiştim. Aslında bu şarkı tabii, Şubat ayında yayınlanmıştı şarkın. Şimdi Mayıs'tayız. 3 ay geçmiş görünüyor ama dediğim gibi 3 ay içerisinde çok böyle bazı isimler 2 hafta bir şarkı da yayınlıyor.
1: Evet.
0: Bu da tabii dinleyicinin de kafasını bazen karıştırıyor. İşte senin verdiğin örnek gibi yani. Yeni şarkınız var mı? İşte 2 hafta önce çıkmış zaten yeni şarkı. Bir daha soruluyor. Ediliyor. Tabii
1: dijital... O istiyor ki yarım saat önce çıksın.
0: Öyle bir dünya yok yani. Şimdi dijital dünya tabii istiyor böyle sürekli bizi beslediği şarkı işte müzisyenlerden sizlerden sürekli bir yeni bir eser bekliyor.
1: Keşke
0: yani.
1: Bak yeri gelmişken keşke müzisyenlerden gelse bir de değil mi? Yani hani, hiç müzisyenlerden de gelmiyor bazen o şarkılar size.
0: Hakikaten.
1: İçerikler geliyor. İçerik diyelim onlara. Kesinlikle yani o yüzden biz yani hani enstrüman duymadığımız şarkılar mı dersin, yapay zekası mı dersin,
0: şey var
1: şu mu bu mu yani acayip bir hale geldi.
0: Her yayınımızda söylüyoruz biz hep gerçek müziğin peşindeyiz işte gerçek müzik de bu yani. Evet dediğim gibi müzisyenlerin olduğu gerçek yapay olmayan eserleri bekliyoruz ve onu arıyoruz artık aramaya başladık. Son günlerde biliyorsun bolca konuşuluyor artık yani bu. Hatta yapay zeka ile yani, artık sahne alanlar bile var yani.
1: Yani bir gün buraya hologram olarak gelebilirim mesela yani.
0: Burada oluşuyor. Hay Allah'ım. Vallahi evet gelecekte beni insanı böyle hem meraklandırıyor hem de böyle kaygılandırıyor işte bu tip şeyler böyle çoğaldıkça.
1: Öyle yani abi kaygıyla da yaşanmaz ya. Şu kaygıları bir bırakmamız lazım açıkçası. Yani şu olacak, bu olacak, savaş olacak, deprem olacak bilmem bunlar hayatın gerçekleri. Teknoloji de hayatımızı kolaylaştırdığı kadar zorlaştırması da bir gerçeği. Bunun kaygısına takılmayıp nemasına bakmak lazım. Neresinden istifade edebiliriz diye.
0: Kesinlikle.
1: Örneğin yapay zeka dünyasında ne yapabilirsin mesela? Eğer müzisyensen sana fikir verebilir. Sen kendi enstrümanlarını, aranjelerini oradan aldığın fikirle belki yapabilirsin.
0: Belki o süreci biraz daha hızlandırmak için kolay sağlayabilir.
1: Yani müzisyen için ya da mühendisse mesela yani bir çizeceği projeyi yani mimarsa falan oradan fikir alabilir yani ama onu doğru kullanırsan ve doğru hayatına entegre edersen mutlaka istifade edersin. Bir de ben çok bu aralar okuyorum, araştırıyorum bununla ilgili. Şey öne çıkacak. El işçiliği öne çıkacak. Yani işte mesela bir sözleşme yapacağım. Ben önce taslağını avukatımdan önce kendim yazıyorum. Artık bir ıvır zıvır şey kalıyor içine yani hukuki prosedür kalıyor mesela. Evet. Onu yapıyoruz. Ama bir tuğlayı taşıyamayacak. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir sahneyi de yapamayacak. Evet. Yani o hizmet sektörü daha da değer kazanacak.
0: Evet. Hatta haberlerde çok denk geliyorum bazen. İşte beyaz yaka ve mavi yaka diye bir kırılma var ya mesela. Evet. İşte el işçiliği daha çok mavi yaka. Değerinin daha çok arttığı konuşuluyor zaten son
1: artacak.
0: Yıllarda. Yani. Ücret olarak da öyle yani. Ücretlere skalası da çok yükseliyor el işçiliğinin.
1: Tabii. Ya eskiden mesela Avrupa'da şey vardı ya böyle işte işçilik çok pahalı falan. Evet. Yani artık dünyada bu böyle olmak zorunda kalacak çünkü. Evet, yani hani ta ki o tuğlayı taşıyan yapay robotu da yapanlara kadar ondan sonra nereye gideriz bilmiyorum yani.
0: Hakikaten öyle. Dediğim gibi biz de çoğu alanda yani kendimiz dahil radyomuzda da öyle. Yani tabii yararlandığımız noktalar oluyor mesela yapay zekadan. Hı-hı. Herkes gibi. Evet onlar yapılıyor ama dediğim gibi. Ama buraya gel birine bir program sundur veya şunu yap dediğin zaman. Gerçi onu da yapıyor yapay zeka ama şu anda gerçekçi olmuyor işte.
1: Ya herhalde ben bazen onu düşünüyorum biliyor musun? Mesela abi yani şu an inanılmaz videolar yapılıyor. Evet. Belli ki ya mesela ben oyuncuyum aynı zamanda ya mesela. Belli ki ben işte görsel haklarımı vereceğim yapay zekaya. Evet. Ve onlar senaryoyu yazacak, mekanı yazacak, kostümü falan filan yazacak. Mesela şak ben oynamış olacağım orada mesela.
0: Evet, evet.
1: Hani bunun gibi yerlere gidecek ama ne kıymetli olacak? Bak çok enteresan. Hı-hı. Tiyatro. Yani orada işte seyirci dokunacak mesela.
0: Aynen.
1: Ya da işte artık dijital dünyanın geldiği noktada konser kıymetli olacak. Neden? Emek var.
0: Evet.
1: Canlı kanlı biri var orada.
0: Kesinlikle öyle. İşte o gibi. Gerçeklik dediğimiz şey işte bu gerçekliği arayacağız yani. Tiyatro da evet çok güzel bir örnek oldu. Konser, sahne çok iyi örnek oldu. Bizim radyomuzda da bir sahne programı başladı geçtiğimiz aylarda. İşte tamamen bu amaçla aslında başlattık. Evet. Yani gerçek müzisyenlerin, gerçek müziğin tadına varmak için o konser kayıtları, alkışların olduğu, bol böyle içinde böyle pürüzler de olabilir, sıkıntı yok. doğallığın olduğu bir atmosfer. Her akşam yayınlıyoruz sahne programımızda. Bunun da ileriki zamanlarda çok ilgisinin artacağını düşünüyorum bu yönde. Hatta görüyorum böyle çok akustik live kayıtları sektör fazla yayınlamaya başladı bu aralar. Sende de vardır.
1: Ben şu anda onun arasında toplantısından geliyorum. Evet. Akustik bir proje hazırlayacağım. Yaklaşık 8-10 şarkı içinde benim şarkılar, sevilen şarkıların da akustik versiyonlarını yapacağım. Bazı coverlar da yapacağım. Onun dışında benim Gazino albümünün coverlarını da hazırlıyorum. Oh. Pop da hazırlıyorum falan yapıyoruz. Harika. Yani yapay zekayla yarışmaya çalışıyoruz yani.
0: Ya bu arada o Gazino projesi sizin çok iyi oldu ya.
1: Hakikaten. Süper oldu vallahi şükür.
0: Hem o klipleriyle hem o işte hem müzik hem klipleri de böyle tam birbirini çok tamamlayan bir proje oldu yani.
1: Evet. Yani pandemide ben o projeyi ürettim. Yani, yani dedim ki artık müzik bambaşka bir yere gidiyor. Hani ve artık içerik oldu yani. Şarkı değil onlar. Evet. Yani çıkan şeyler. Ben hep içerik diyorum onlara. Yani hani hazır yapılan şeyler. Dedim ki hani bu beni mesleki olarak da tatmin etmiyor. Yani o dijital platformlarda var olabilmeniz için onların köle gibi çalışan olmanız lazım. Devamlı üretmeniz lazım. Ve nerede kalite?
0: Evet.
1: Yani nerede müzisyenlik? O yüzden ben sığındım açıkçası Gazino konseptine. Yani bu mesleki tatmini yaşamak, müziği yaşamak, kültürümüzü yaşayıp yaşatmak için böyle bir 70'ler, 80'ler şarkılarıyla, kendi şarkılarımı da o formatta aranje edip, kostümleri, dekoru, her şeyiyle Türkiye'nin bugün her yerinde bu konsepti yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Çok da keyifli oluyor.
0: Güzel. Peki az önce yapay zekadan bahsetmiştik ya. Şimdi son günlerde haberler de çıktı böyle. Çok fazla da gördük etrafta. Amerika'da da çok olmuş. Şimdi kendi sesini böyle tescil ettiren sanatçılar var. İşte benim benzerimi birisi yapamasın benim sesimle bir şarkı üretmesin diye. Veya müzik de olabilir. Böyle ses de olabilir. Çünkü son yıllarda, son günlerde, aylarda hatta hani çok sıkça görüyoruz bunları. Benzer böyle seslerin yapay zekada üretildiğini, türetildiğini. Evet. Böyle tescil ettiriyorlar. Sen bu konulara nasıl yaklaşıyorsun? Var mı sen tescil etmeyi düşünüyor musun sesini?
1: Ya bilmiyorum, düşünmedim ama dünya oraya gidiyorsa hepimiz buna mecbur kalacağız bence.
0: Sanki olacak gibi yani. Bu bizim için de geçerli bu arada. Yani sesiyle veya görüntüsüyle iş yapan herkesi aslında ilgilendiriyor bu. Benim de sesim birisi alıp abi yani çok da konuşturabilir
1: Çok da tehlikeli bir şey biliyor musun? Yani ben onu düşünüyorum mesela. Senin sesini, benim sesimi yapıp mesela aileni arayıp borç isteyebilir.
0: Her şey olabilir. Yani bu kötü niyetli kullanan kişiler de olabilir işte.
1: Tabii. Buradan fikir vermiş olmayalım ama hakikaten.
0: Aslı sıkıntı o ya. Yani
1: çok o yüzden dikkatli olmak lazım ya.
0: Aynen öyle. Şimdi az önce çaldığımız şarkına biraz döneceğim. Ne zaman demiştik? Şubat ayında yayınlanmıştı. Tabii radyonun böyle bir özelliği var. İşte bak 3 ay geçmiş aradan ama şarkı bizim için hala yeni. Demek istediğim nokta buydu yani. Yeni hani eski gibi.

0: Ya ben aslında onu söylüyorum bak, yani biz sanatçılar, müzisyenler olarak yaptığımız şarkılar birer hani gurme tadında oluyor. O yüzden artık böyle nicelik değil de nitelik peşindeyim ben. Yani hani o yüzden bir müzik gustosu olan dinlesin zaten. Yani pop müzikte gustosu olan,
1: evet,
0: kaliteli müzik dinlemek isteyen dinlesin. Çünkü dediğim gibi kalan her şey fast food'a döndü. Yani.
1: Evet. Güzel. Hedef kitlen doğrudan belli aslında senin de.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Evet. Nicelik değil nitelik.
1: Aynen. Peki bu şarkın tabii bir cover parça, ne zaman? 2009 senesinde sanıyorum, evet. Ahmet Şeker ve Serdar Ortaç,
0: evet,
1: okumuştu şarkıyı. Nasıl karar verdin bu şarkıyı cover yapmaya?
0: Şöyle, ben müzikal yolculuğumda hep kendi şarkılarımı yazarak ilerliyorum abi, biliyorsun. Yani evet, bestelerimin %90'ı,
1: evet, öyledir,
0: şarkılarım,
1: evet,
0: benimdir. O beni daha... kendimi, derdimi anlatmayı daha çok seviyorum. Ama müzik bir paylaşım tabii, yani hani coverlar yapmak çok hoşuma gidiyor, sahnede de olsun, bazen bunları sunmak da olsun. Çok da böyle, yani aslında hepimizin bir hatırladığı ama tam bilmediği, bir unuttuğu, bir hatırası olduğunu düşündüğüm bir şarkı. Yani en azından benim için öyle yani. Ben bir dönem yıktı o şarkı ortalığı, yani hatırlıyorum.
1: Evet, evet. 17 sene geçmiş yani.
0: Ben de üzerinden ulaştım, dedim yani, evet, bunu yeni soundla bir yorumlasak nasıl olur falan. Ahmet Şeker sözü müziği. Tabii Serdar abi de çok beğendi, paylaştı, o da tebrik etti falan. Yani... güzel de gitti ya, radyolarda hala güzel gidiyor.
1: Güzel gidiyor, evet.
0: Bütün listelere de girdi.
1: Evet.
0: O yüzden
1: senin bir şarkıların böyle bir eğlenceli, güzel, bir hali hep var yani. Oku yani, şarkı farklı formda olsa bile sen okuyunca biraz bir eğlenceli halde getiriyorsun. Seviyorsun galiba şarkıları böyle.
0: Evet.
1: Çünkü cembelevi deyince biz genelde böyle kıpır kıpır şarkılar aklımıza geliyor genelde.
0: Evet. Ama benim biraz hayata bakış açım öyle. Yani ben şeyden mizah çıkarmayı da seviyorum. Hayatımızdaki dramlardan. Hani bizi üzen şeylerden. Yani çünkü artık bir yerden de neşelenmeyeceksek.
1: Evet.
0: O dramatik şarkıları da neşelendirmeyeceksek şu ortamda nereden neşeleneceğiz yani? Doğru değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Evet. Bu arada istersen küçük bir şarkı arası verelim.
0: Benim.
1: Sonra kaldığımız yerden devam, tamam, edeceğiz. Mucize'yi, tamam, dinleyeceğiz. O şarkıdan da bahsedeceğiz tabii, evet, birazdan. Ama biz bu arada tabii Radyo'da 104 Instagram sayfamızdan da canlı yayındayız. Cembelevi sevenler.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Cembelevi de.
0: Ben de canlı yayındım. Her taraftan başka canlı yayında olamadım.
1: Bir yandan da YouTube kanalımız için şu an çekimdeyiz. Yani o da önümüzdeki günlerde YouTube hesabımız olacak. Yani dilerseniz birazdan reklam aramızdan sonra da bizi kaldığımız yerden takip edebilir, evet, izleyebilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan. Şimdi Cembelevi'den Mucize'yi dinliyoruz. Biraz geleceğiz, ayrılmayın. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Bir kez daha hepinize keyifli günler. Kısa bir aramız olmuştu ve araya giderken de Mucize'ye kulak verdik. Cembelevi konuğumuz. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha hatırlatayım.
0: Ben şeyi çok seviyorum radyoda. Ben Fatih Uslu. Sen desene bir daha.
1: Ben Fatih Uslu.
0: Ben Cembelevi. Şu an.
1: Değil mi herhalde? Sizlerle beraberiz. Bu güzel salı gününü, evet, size eşlik ediyoruz. Keyifli bir sohbet oluyor. Tabii ki şu anda çalışanlar da var bu saatlerde. Yolda olanlar da var.
0: Evet.
1: Veya okul servisinde olanlar var. Hepinize buradan selamlar. Tüm Türkiye dinliyor. Radyonda böyle bir güzelliği var işte. Her an her yerde yanınıza taşınabiliyor,
0: evet,
1: yani.
0: Nerede olduğunu bilmiyorsun. Bir de radyonun algısı değişmiyor abi. Bir radyo, yani bir anda bir şarkıyı... Yani şimdi tıklayıp açarsan Spotify'dan aynı etki yaratmıyor ama denk gelince böyle hani diyorsun,
1: aa, evet,
0: hani
1: ya,
0: bir duyguya götürüyor seni falan.
1: Onu da çok söyleyen var.
0: Radyo,
1: evet,
0: çok,
1: değil mi?
0: Evet, ben onu yaşıyorum yani. Özellikle kendi şarkılarıma denk geliyor.
1: Ben burada mesela liste yaparken de mesela playlist yapıyoruz mesela. Akşam mesela sahne programı için işte bir liste, evet, hazırlıyorum.
0: Evet.
1: Burada zaten hazırlarken dinliyorum istersem şarkıları. Ama hazırladıktan sonra yolda giderken onu radyodan dinlemek daha çok keyif veriyor bana.
0: Evet, enteresan, öyle bir şey var. Büyüsü var yani hala radyo.
1: Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Siz de radyo dostu bir sanatçısınız. O yüzden bir kez daha teşekkürler.
0: Hep böyle olacak yani.
1: Harikasınız.
0: Son radyo kalana kadar direneceğiz falan. Son kale.
1: O devam eder. Radyo işte biraz şekil değiştirir bazen ama teknolojiyle uyduruyoruz tabii ki ama bitmez yani bu. Şu anda mesela tabii sosyal ağlar var. Bir sürü çıkan. Onlar da aslında temeli yine radyodan ve televizyondan geliyor.
0: Tabii,
1: geneksel
0: tabii,
1: durumdan geliyor. Şimdi Gazino albümünden biraz söz edelim. Nasıl
0: vallahi
1: gidiyor?
0: Az
1: şimdi
0: önce oradaki... bahsettim. Ya.
1: Biraz bahsettik. İstersen biraz daha detaylandıralım şimdi. Gazino hakikaten bizim Türk halkında sevdiği bir müzik kalitesi, evet, var içinde, evet, yani.
0: Bizim kültürümüz.
1: Kültürümüzü yansıtan yani, hani bir durum var.
0: Şey yapıyoruz. Böyle bayağı sıcakmış.
1: Bizim başlıyoruz. Sıcaktır. Radyo deniz sıcaklığı o.
0: Şöyle. Sizin sıcaklığınız efendim. Teşekkür ederiz. Şöyle. Demlemekten bahsettik şarkıları mesela. Evet. Ben de şu an demleye demleye bir albüm.

0: yorum yapıyorum. Ustaların şarkılarından işte Gündüzüm Seninle mesela Ferdi Özbeğen. İşte Dert Bende, Kaderimin Oyunu, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Hangimiz Sevmedik gibi şarkılar var içinde. Ben bunları sahnede de yaptığım için istiyorum ki dinleyicim böyle hani istediği zaman bu Gazino albümünde dinleyebilsin. İçine bir iki tane de yeni o soundlarda yaptığım şarkılardan koyabilirim. Bu aralar onu düşünüyorum. Demleye demleye hazırlıyorum ben bu albümü. Tabii ki de beni pop şarkılarımla da seven dinleyicime de yeniden dokunmak, onları da hani mutlu etmek, evet. Diğer taraf iki projeyi de yürütmek için pop şarkılarımın hem coverlarını yaza da hareketli bir pop şarkı daha
1: bu yaz
0: gelecek.
1: Geliyor.
0: Yani herhalde Gazino albümde Eylül-Ekim aylarında gelmiş olur.
1: Güzel.
0: Yani şu onun böyle projelendirmesini yaptık.
1: Bayağı Osman, yine senin takvimin bu sene çok dolu yani.
0: Yani
1: hem albüm, hem işte şarkı dediğin yazın.
0: Tabii.
1: Hem de az önce bahsettiğin akustik projen de varmış.
0: Evet. Evet.
1: O da gelecek. O da bu sene mi gelir o da? Akustikte.
0: O herhalde öncelikle o gelecek yani. Öyle yapacağız.
1: O normal mevcut şarkılarının akustikleri.
0: Mevcut şarkılarımdan da olacak. Yeni şarkılardan da olacak. Ya da cover aslında istiyorum biraz da orada. Yani belki Sezen Aksu şarkısı mesela benden dinlesinler. Ya. Daha önce mesela Ümit Sayın ve Tarkan'ın çok sevdiğimiz Dön Bebeğim şarkısını mesela yapmıştım. O çok güzel bir reaksiyon almıştı. Onun gibi tatlı şarkılar yapmak lazım yani.
1: Güzel. Evet. Her şarkıyı coverlamam demişsin. Öyle bir ifaden var.
0: Yani, tabii. Her şarkıyı.
1: O da seçicisin yani.
0: Evet. Evet.
1: Öyle hani daha çok seni böyle çok dinlediğin, çok sevdiğin isimlerin şarkılarını mı tercih ediyorsun? Veya çok içine sana dokunan şarkıları mı tercih etmeye
0: çalışıyorsun? Aslında daha çok bana yakışanı tercih etmeye çalışıyorum yani. Yani benim ses rengime,
1: anladım,
0: ses perdeme yani yakışacak. Tabii bu bütün aslında yani hani fiziğine de yakışacak bir şarkı olması lazım yani. Hani mesela ben sahnede arabesk şarkılar da söylüyorum Gazino konseptinde ama bu benim yorumum değil ama çok katıldığım bir yorum. Diyor ki sen çok prens gibi duran bir adamsın. Bir acı görmüyorum yüzünde. Böyle bir kirli yüz yok. Yani şey olarak falan nasıl bir arabesk? Yani hani çok doğru bir yorum aslında, biliyor musun yani?
1: Doğru,
0: hani onu evet abi dedim
1: Mustafa
0: yani. Daha doğru.
1: Az önce hani bahsettik, gerçekten bahsettik herhalde. Dinleyici de onu arıyor galiba. Yani sen dramatik bir şarkı söylüyorsun.
0: Evet,
1: mesela senin yüzün ve ifaden ve hayatın da öyle olmalı gibi düşünüyorum.
0: Evet galiba. Yani o yüzden mesela şey hani her gömlek herkes de aynı durmaz ya. Evet. Her şarkı da herkes de aynı durmaz. Yani onu taşımak lazım yani. Hani bir bütün görünmesi lazım. Ona göre seçmeye çalışıyorum şarkıları.
1: Güzel. Hatta şöyle bir sözüm var. O da çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir söz olmuş. Nostalji olsun diye değil, içimde yeniden doğan şarkıları coverlıyorum demişsin.
0: Tabii tabii. Yani onlar ölümsüz şarkılar bence. O yaptığımız şarkılar. O yüzden onları tekrar yapmak yeniden doğması gibi.
1: Güzel. Kendine ait bir müzik şirketim var artık, değil mi, biliyorum. BLV. Yani BLV'nin.
0: Evet, BLV yapın.
1: Kısaltması evet. Oldu BLV. Sadece kendi şarkıları mı?
0: Vergi mükellefi. Oraya mı giriyoruz?
1: Ne kadar kazandın bu sene?
0: Ya bana bunu soran ay Allah'ım, neyse, meslektaşın var. Hepimiz çok seviyoruz onu. Yani çok fırlama bir abi. Ya, oturduk yayına, selamünaleyküm, kaç para kazanıyorsun? Abi ne diyorsun ya sen, dedim. Ya böyle bir dünya var.
1: Ciddi misin ya?
0: Zaten öyle deli ya. Dehşet kazanımlar.
1: Evet, hani öyle bir dünya
0: yok. Yiyenler hani evet. Biliyorlar o durumları. Bir de zaten iş açacak başımıza.
1: Sadece kendi şarkılarım mı oluyor? Kendi firmanda başka isimlerde var mı çıkan?
0: Yani açıkçası ben müzik sektöründe çok mücadele ederek bu noktaya geldim. Ve en son artık benim için bir bağımsızlık. Kendi projemi bağımlı olmadan üreteyim. Kendi ekonomimle yaratayım onu. Hı hı. Amacıyla kurdum. Çünkü yani yapımcılar, bu da bir endüstri. Onlar da haklı olarak seni işte bu şu an yani tabirimi birazcık öfkemden maruz görün, işte abuk subuk şarkılara yönlendiriyorlar seni, işte dijitalde çok dinleniyormuş, evet. Falan ya kıymeti yok ki onların,
1: evet.
0: Hani o yüzden sonra yatırım yapmıyorlar. Dedim tamam, ben elde avuçta dişimde tırnağımda ne var, ben kendim yaparım ama müzik yaparım yani kaliteli bir iş yaparım diye kurdum. Öyle de devam ediyorum. Direne direne kazanacağız yani. Öyle kolay değil tabii. Evet. Ticari karşılığını almak kolay değil. Fakat bence anlık böyle hani ticari hamleler yapan şirketler olsun. Sanki felsefesi yani sanki bir idoli olan şirketler daha doğru gider bence. O yüzden benim yapım şirketim de öyle bir şirket. Müzik yapmak isteyen, gerçek müzik, evet. Yapmak isteyenlere de uzun vadede destek olmayı hedefliyorum tabii.
1: Güzel. O az önce dediğin o işte şarkılar zaten hiçbir zaman bir gerçekçiliği de gelmiyor bize, olmuyor yani. Zaten yani o hissetmiyoruz zaten.
2: Ama dediğim şey, gibi ama yapımcı da haklı.
1: Ha işte yani. Bir şey gibi bakılıyor bazen, müzikten ziyade böyle bir ürün yani, oradan para kazanalım, biz nasıl kazanalım gibi bir durum ya, var.
0: Kazanılmalı yani. Da bu arada.
1: Evet,
0: bu
1: tabii bir, o da olmalı.
0: Yani bu ama, bir ekonomik bir değer yaratacaksın.
1: Ama o para kazanma uğruna da tabii bazı böyle standartların da aşağısında çok düşünce de o zaman işte tabii. Dinleyicinin de algısı çok değişiyor yani, beğenisi de farklılaşıyor yani.
0: Ya burada dinleyiciye de kızamıyorsun. Hani biraz arz talebi doğuruyor. Ah, yani evet, arz talebi doğurduğu için ya bakıyorsun ki nasıl şimdi evet. Bir yere gireceğim tabii, ama girsem mi bilmiyorum.
1: Yok, yani,
0: hani yani. Nasıl oluyor şarkı olmayan şeyi bile söylemeyen adama binlerce kişi aynı anda nasıl zıplıyor diye evet. Bakıyoruz böyle. Ya. Yani bu işte, bu bir dramdır. Yani
1: bizim komple yani sektörümüzü de yani bitiren bir durum haline geliyor.
0: Yani, yani işte o yüzden saplasamam böyle.
1: Biz çok konuşuyoruz. Böyle arkadaşlarımız tabii geliyor, senin gibi konuklarımız evet. Oluyor. Çoğunda da aynı tabii... ifadeleri duyuyoruz. Hepsi rahatsız aslında. Hı hı. İşte ben diyor 20 yıldır müzik yapıyorum. Müzisyenim. Tek diyor kaynağım bu yani. Geçimimi de bundan sağlıyorum. Şimdi evet. Bu saatten sonra peki ne yapacağım? Yapmayayım mı yani? Ben ne yapabilirim diyor bu saatten evet. Sonra. Doğru, haklı yani.
0: Öyle.
1: Bir şey. Para kazanması gerekiyor bu işten sonuçta. Yapıyorsun mesleğin zaten. Evet. O açıdan da bakmak lazım ya. Tamam, bir sanat üretiyorsun, eser üretiyorsun ama bir yandan meslek o yani.
0: Tabii. Hı. Yani o yüzden ama her ne işi yaparsan yap yani tutkuyla yaparsan başarı da tesadüf olmuyor. Tabii. Yani bir şekilde sen onun peşinden gidersen o sürekliliği sağlarsan.
1: Evet. Biraz daha şartlar bir şekilde işte zorlaşıyor bazen.
0: Evet.
1: Biraz daha böyle daha fazla efor sarf etmek gerekiyor. Günden güne öyle oldu yani. Evet. Geçmişten günümüze bakınca belki bakıyorum 90'lar daha rahatmış gibi görünüyor değil mi o zamanlar? Şimdi
0: ya, ben aslında Gazinom'un Cem Miyet Gazinosu'nun evet. Bir formatın hikayesini de yazdım yani. Bunu inşallah bir gün ya film ya da bir dizi olarak anlatacağım. Orada biraz şuna değindim. Yani ya işte mesela popçu adam özlüyor o günleri. Bir şekilde mistik bir şekilde kendini orada buluyor. Ve diyor ki o dünya ne güzeldir, az solistik falan filan. Oraya düşüyor ve oradan nasıl kurtulacağını bilemiyor. O kadar kirli bir dünya dönüyor ki orada. Şimdi onu bilemezsin. Yani 90'lı yıllarda da abi mesela şimdi diyoruz ya o zaman kolaydı. İşte neden kolaydı? 3 tane televizyon kanalı vardı. Hı. Birinde görünsen iş bitiyordu falan ya. Evet. Ama oraya çıkmak isteyen binlerce kişi evet, vardı. Mesela var. O zaman da o zor. Şimdi de mesela binlerce platform var. 3 tane müzik yapan yok. Yani hani evet. Böyle bir şeyden geçiyoruz. Yani her dönemin kendi içinde zorluğu var
1: evet. Evet. Şimdi saatimiz 15.54. Bir yandan tabii Instagram'da canlı yayındayız. İzleyebilirsiniz evet. Ve YouTube için de tabii çekimdeyiz. Onun önümüzdeki günlerde bu programın podcast'i, videocast'i mecralarımız olacak. Tabii süremiz daralırken de hatırlatayım. Birazdan bir başka programda tekrar çekime gidecek Cem Belevi. O da biliyorsunuz Stay Smart'ın 90'lar futbol programı var. Müzikle futbolun iç içe olduğu bir program. Ve o programın bölümü bu akşam saat 21.15'te yayınlanacak Stay Smart'ta. Ve aynı programın tekrarı da yarın akşam saat 20'de Dream Türk TV'de yayınlanacak. Yani Cem Belevi
0: futbol
1: bu hafta bizimle beraber. Evet. Bütün mecralarımızda.
0: Biraz da futbol konuşuyoruz.
1: Futboldan nasıl aran, iyi mi?
0: Çok iyi. Yani valla yani Galatasaraylıyım.
1: Herkes bilir.
0: Tanıyan herkes bilir zaten. O yüzden mutluluğa ramak kaldı. Düşe kalka geldik ama ramak kaldı.
1: Tebrik ediyoruz efendim sizi.
0: Dur bakalım. Okan Hoca'nın dediği gibi daha. Yani şey ya. Hayat olsun, her şey olur. Her şey olsun. Biz bir garantiye alalım.
1: Vay güzel. Yani. Kaç sene oldu üst üste böyle?
0: Ben
1: artık alıştım ya. Galatasaray her sene şampiyon gibi görüyorum. Ya
0: dördüncüyü görüyor işte.
1: Dördüncü yani, mü
0: dördüncü olacak? Olacak. Fatih yani. Terim'in rekorunu kırmış olacak. Öyle böylece. Yani yakalamış olacak. Yani böyle. Seviyoruz. Futbolu.
1: Güzel. Son olarak kliplerinden de biraz söz etmek istiyorum. Bu şarkıda da tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Var. Ahmet Şeker yazdı bana şu an. Yani bize canlı yayında. Cem Belevi dinleyin kardeşim. Sevilmeyecek adam değil diyor. İşte Ahmet ya. Şeker de Ahmet sevilmeyecek adam değil. Canısın evet. Abiciğim.
1: Ahmet Şeker Ne Zaman adlı şarkının söz ve müziğinin sahibi. Evet. Eser sahibi Ahmet Şeker.
0: Çok selamlar değerli.
1: Buradan.
0: Çok da güzel yeni şarkılar yapıyor. Yani onun gibi müzisyenleri arıyoruz bu piyasada ya. Evet. Bekliyoruz Ahmet abi gelsin.
1: Kesinlikle. Aranjede Osman Taştaş varmış
0: evet,
1: değil mi?
0: Benim yıllardır yol arkadaşım. Kıymetli abim. Ta İzmir'den. 20 yıl olmuş geçen gün stüdyoda onunla çalışıyordu. Oh. Abi dedim 20 yıl ne ya? 20 ne dedim ya? Yani hani ondan sonra o şey ya sağ olsun benim stüdyodaki kalem yani sağ olsun. Onunla üretiriz. Her, bu arada yani her şarkıyı da değil yani bazen başka işbirlikleri yaparız falan. Öyle çok değerli ya. Yani manevi güzel. Dostluklar çok kıymetli.
1: Bu önemli evet. Yani yıllardır bak ne güzel böyle berabersiniz. İşlerinizi artık çok iyi birbirinizi çok tamamlıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur.
0: Evet, evet.
1: Düşündüklerinizi birbirinize hemen geçiyordur. İşte aynen, kolay da evet. iş çıkar, kaliteli işler çıkar yani.
0: Evet yani ama orada şey olabiliyorsun. Yani şimdi böyle dostluk bağın olduğu zaman çalıştığın ekibinde herkes objektif bakamayabiliyor. Herkes birbirini çok seviyor ya.
1: Evet.
0: Yani şimdi ya yani mesela anneme göre Tarkan 1 ben 2'yim ya hani. Hani herkes de böyle evet yani.
1: Yani hani sen bir değilsin anne.
0: Ya işte
1: bir Tarkan ya, bir,
0: yine evet hani orada şey yapıyor. Objektif orada yani. Objektiflik yapıyor hani. Yani hepimizin annesine göre de evet. böyle yani. Hani mesela dostluklarda da biraz böyle oluyor. Çok objektif bakamıyoruz. Duygusal bağlanıyoruz yaptığımız bir şarkıya, projeye falan.
1: Evet.
0: Orada endüstriyel olarak yani doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz falan onu çıktıktan sonra acı tecrübe ediyoruz ya da mutlu oluyoruz. Yani değişiyor.
1: Güzel. O zaman yavaş yavaş kapı kapatırken şimdi arkadaşlarımız 3 tane şarkı ayarlamış.
0: Evet.
1: Bu kapanışın şarkısı olsun diye. Şimdi ne zamandan bahsettik, girerken çalmıştık, tekrar çalabiliriz. O var listemizde. Alışamıyorum var. Çok sevdiğimiz ve vazgeçemediğimiz şarkılardan biri.
0: Abi evet, çok şükrettiğim bir şarkı. Ozan Çulakoğlu aranjesi ve Gülşen vokali var orada. Yani çok değerli. Stüdyoda beraberdik. Söz müziği bana ait, şükür. Yani neden şükür? Çok yani şarkı kaç sene oldu ya? 10 sene oldu belki de.
1: Evet.
0: Hala aynı evet, reaksiyon.
1: İşte.
0: Hala sahneye onunla çıkıyorum. Zamansız ve aynı
1: şarkılardan
0: reaksiyon.
1: Biri oldu yani.
0: Bunu yakaladığım için her gün şükür ediyorum.
1: Süpersin.
0: Bunun gibi 3-4 şarkı daha var.
1: Ve listeyi başka hangi şarkı var? Leyla Mecnun'u koymuş arkadaşlarımız.
0: Evet.
1: Şimdi bu üçünden birini seçeceğiz. Leyla Mecnun, Alışamıyorum veya Ne Zaman? Hangisini?
0: Evet, konuştuk şimdi ya. Alışamıyorum.
1: Alışamıyorum.
0: Şey, bize kırılmasın. Yaşıyor gibi geliyor onlar bana. Çocuklarım gibi geliyor.
1: Zamansız bir şarkı ya. Her zaman, her daim dinlenecek şarkı. Onu o zaman sırayı alıyoruz. Bu cemiyette yaparken bir klibin için radyo dostu birisi demiştik ya az önce, radyoyu çok seven bir sanatçısın, çok teşekkürler.
0: Tabii
1: bir kez
0: ki.
1: Daha o cemiyette de bir video klibinde radyocular vardı.
0: Aa evet mesela. Ya valla ya işte ama yani bu sevgi karşılıklı. Biz dedik böyle bir Habil Ceyhan, benim 10 yıldır yol arkadaşım zaten, bütün radyo organizasyonlarımı yapan ve ya işte hangi birinizi sayayım abi, hepiniz çok değerlisiniz yani. O yüzden
1: çok özel,
0: biz dedik
1: şey
0: ki böyle yani, bir proje
1: çok,
0: yapıyoruz.
1: Hakikaten çok güzel, iyi düşünmüşsünüz yani. Habil'e de sevgiler buradan. Ben de bazen işte izlerken Dream Türk TV'de tabii ekrana geliyor klibin. Arkadaşları görüyorum, radyocu arkadaşları. Çok hoşuma gidiyor o anlar böyle. Ne güzel, güzel bir gün geçirmişsiniz bayağı.
0: Ya işte ölümsüz oldu. Açıp açıp onları arasında mesela bakıyoruz falan. Ve şöyle cemiyet gazinosu bir insanlar mekan sanıyor bu arada. Bana diyor bu akşam kim çıkıyor falan yazanlar var. Hani
1: güzel.
0: Ondan sonra şey ama uzun ömürlü, inşallah ölümsüzlüğe doğru giden bir proje o. Yani
1: İnşallah.
0: Ben yıllarca gitsin
1: devam
0: istiyorum. Ve böyle bir şeyin başlangıcına dokundular. O yüzden çok güzel bir an oldu. İyi ki var yani radyocu arkadaşlarım da, siz de öyle.
1: Güzel. Çok sağ ol. Biz de her zaman tabii bekliyoruz seni Radyo D'ye. Ve yeni şarkılarını hep bekliyor olacağız. Bu sene birçok projem var. Onları dört gözle bekliyoruz. Buradan da dinleyicilerimizi bir kez daha aktarıyoruz. Cemile ve bu sene yine birçok projeyle önümüzdeki zaman zarfında hep karşınızda olmaya devam edecek. Muhakkak takip edin.
0: Evet.
1: Dinleyin. Radyomuzda zaten her zaman playlistimizde Cemile ve şarkıları vardır. Var yani. O yüzden radyomuzu da dikkatlice dinleyin yani. Bizi de dinleyin. Bir kendi reklamımızı da yapalım.
0: Ne güzel. Valla. Çok güzel anlatın abi. Teşekkür ederim.
1: Evet. Şimdi saatimiz 16. Biraz süremizi açtık ama çalacağız tabii ki. Cem Belevi'den Alışamıyorum dinleyeceğiz şimdi.
0: 10 yıldır alışamadığımız şarkı.
1: Çok sevdik şarkı ve geliyor şimdi alttan. Cem görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Şimdi seni yavaş yavaş diğer stüdyoya alıyoruz.
0: Tamam.
1: Ve Cem Belevi'den Alışamıyorum Radyo TET. Herkese keyifli günler.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
11: Kredi? Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
13: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelaleönü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin.

0: gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelaleönü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
14: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
15: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelaleönü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
12: Arkadaş harbi güzel.
13: Açmayalım hiç konu.
12: Ser dünyayı sersin.
11: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
15: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
16: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
17: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
18: Yok başka hayalim.
17: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
19: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
15: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
14: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
17: Kredi. Biraz fazla almadınız mı?
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla barit

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
8: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
9: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
8: İster vizeli ister vizesiz. Birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
4: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Thinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
19: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
20: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
19: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
21: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
19: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a
9: değerinde trend sat. Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
15: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.

resimleri sen al. Mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Betur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
11: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
10: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Retor Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Retor güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

bayanlar, baylar. Disco Night'a hepiniz hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz Gökhan Türkmen.

Good.

TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, DSmart 112. kanal, DSmart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

yüzden. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akılda senin fikirde.